0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve iç tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2026.

Bu söyleşi biraz mitolojiyi anımsatır. Feniks kuşunun kısmi bir anlatısıdır sanki. Yanar, yanar, biter, perişan olur. Sonra daha görkemli olarak küllerinden doğar, geri gelir. Arada bu yanışlar ve yeniden doğuşlar tekrarlanır. Ancak final zaferdir. Feniks, Anka kuşu, Zümrüdü Anka, artık ne dersek diyelim. Hem doğu hem de batı mitolojisiyle özdeşleşir, ta Mısır'a, Habeşistan'a kadar uzanır gider. Ali Darmar yalnızca bir besteci, bir eğitimci değil, iç dünyasında defalarca yanıp yeniden doğmuş bir insan. Yaşadığı her kırılma müziğine, duruşuna, sözlerine yansımış.

notalarında sadece armoni değil, içsel mücadelelerin, hayal kırıklıklarının ve büyük direnişlerin yankısı var. Bu kitap, onun kendi külleri içinden nasıl yeniden bir anlatıya dönüştüğünü, müzikle, sessizlikle, sabırla ördüğü o özgün hayat yolculuğunu anlatıyor. Yapmak istediğiniz ve inandığınız konudan asla vazgeçmeyin.

Absolut kulağa sahip, yetenekli ve her şeyden öte istekli bir çocuk. Beden yapısında şöyle bir özellik var. Beynindeki iki lob da bir arada çalışıyor. Bestelediği yapıtlarda eşi bulunmaz öğretmenliği ve yetiştirdiği öğrencileri kadar onların aileleriyle kurduğu yakınlık da çok ayrıcalıklı. Juilliard School of Music gibi Amerika'nın en önemli okullarından birisine hazırladığı öğrencileri kabul ettirmiş. Benim de eski bir arkadaşım ve çok güvenilir bir dostum olan Ali Darmar, çağdaş müziğin en soyuta gittiği yıllarda somut anlatımla bir duyguyu, bir olayı, bir görüntüyü betimler ve bu arada melodiyi de hiç elden bırakmaz. Bence 20. yüzyıl başlarındaki post-romantizmi daha yalın bir dille özümsemiş bir bestecidir. Kendi karakteri de çok romantiktir. Besteciliği gibi çok seçkin ve sabırlı bir öğretmendir. Yetiştirdiği öğrenciler bugün dünya sahnelerinde boy gösteriyor. Özel yaşamında iniş çıkışlar, bazen de derin aşkların içinde kayboluşları vardır. Sabırlı olmasını, icabında geri çekilmesini bilir. Daha küçücükken renkler ve sesler onu ayrı bir dünyaya taşımış. Her bir yapıtını nakış işler gibi incelikle dokur. Halen de içinden ne geliyorsa, ona ne vahiy oluyorsa, parapsikolojik güçlere inanarak yapıtlarını oluşturuyor. Daha da ilginç bir yönü var. O bir medyum. Olayları önceden haber veriyor ve son derece inançlı bir insan. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadsel'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde Müzik Tarihi, Estetik, Radyo ve Televizyonda Müzik Programcılığı ve Doktora Programında Zaman İçinde Müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir.

İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve İç Tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2026.

0: Müzik Masası hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Borsan Klasik'te her cuma sabah 10 ve pazar öğleden sonra 15'te yayında olan bir Müzik Masası programıyla daha sizlerleyim. Yaz mevsiminin tatlı tatil huzuru ağır basmaya başladı yavaştan. Karneler, kepler, özgürlük nidaları eşliğinde fırlatıldı bu hafta. Öncelikle bütün öğrencilerimizi eğitimin her türlü zor şartına rağmen yılın sonuna gelebildikleri için kutluyorum. Harika bir yaz tatili ve yepyeni başarılar ve heyecanlar diliyorum. Evet, Müzik Masası'nın sıkı takipçileri bilirler. Ara ara klasik batı müziği ekseninden kayıp farklı müzik konseptlerine bir kafayı uzattığım oluyor. Norveç'e uzanıp Edvard Grieg ve Tord Gustavsen Trio'yu aynı programda çaldığım, Ruhi Su'nun Şişli Meydanı'nda Üç Kız ve Alexander Mosolov'un fabrika seslerini betimlediği Iron Factory eserini yine bir 1 Mayıs teması altında bir araya getirmişliğim vardır. Bazen sohbet, bazen bir anma, bazen de bol düşündürmeli programlar hazırlıyorum sizler için. Bu hafta da yine bir değişiklik yaptım. Tamamen doğaçlama bir albüm dinleyeceğiz. Çağdaş piyano sanatının en özgün isimlerinden Keith Jarrett'ın bir konser kaydını ayırdım bu haftanın programına. Caz tarihinde pek çok büyük piyanist vardır ancak çok azı kendi başına bir müzik dili oluşturabilmiştir. Keith Jarrett bu ayrıcalıklı sanatçılardan biridir sevgili dinleyicilerimiz. Onun müziğini yalnızca caz başlığı altında değerlendirmek eksik kalır. Çünkü piyanistin sanatında Avrupa klasik müzik geleneğiyle Afro-Amerikan doğaçlama kültürü aynı yerde buluşur. Bach'ın kontrpuan anlayışı, Mozart'ın biçim duygusu, romantik dönemin armonik zenginliği, gospel ve blues'un ritmik özgürlüğü onun müziğinde birbirinden ayrılmaz unsurlar haline geliyor. 1945 yılında Pensilvanya'da dünyaya gelen Keith Jarrett 3 yaşında piyano çalmaya başlıyor. 7 yaşında ilk resitalini

verdiğinde repertuarında Bach, Mozart, Beethoven ve Mendelssohn da bulunuyordu. Tabii bu sağlam klasik altyapıyla doğaçlamaları bu yüzden örneklerinden ayrılıyor. 1960'lı yıllarda Art Blakey, Charles Lloyd ve ardından Miles Davis ile çalışıyor. Özellikle Miles Davis'in elektrikli döneminde yer alması, yani elektronik enstrümanlarla çaldıkları dönemde yer alması, caz tarihinin önemli kırılmalarından biridir. Ancak Keith Jarrett elektronik ses dünyasının içinde uzun süre kalamıyor. Kendi sanatsal yönelimiyle akustik piyanonun o sonsuz ifade olanaklarını araştırmaya daha yakın hissediyor ve o dünyada yoğunlaşıyor. 1973 yılında yayımlanan Bremen ve Lozan solo konserleri, ardından 1975 tarihli Köln konseri, solo piyano konseri anlayışını kökten değiştiriyor sevgili dinleyicilerimiz. O güne kadar doğaçlama çoğunlukla kısa süreli fikirlerin, küçük fikirlerin geliştirilmesi olarak görülürken, Keith Jarrett tek başına sahnede 40, 50 hatta 60 dakikalık büyük müzikal yapılar kurulabileceğini gösteriyor. Tabii bu eserler ne bütünüyle caz ne de klasik müziğin biçim anlayışına bağlı, kendine özgü yeni bir anlatım dili yaratıyor piyanist. Bugün dinleyeceğimiz Paris konseri ise bu uzun yolculuğun olgunluk dönemine ait. 17 Ekim 1988'de Paris'in Salle Pleyel salonunda gerçekleştirilen konser, sanatçının gençlik dönemindeki dışa vurumcu enerjisinden çok düşünsel derinliğini yansıtıyor. Burada her ses, her susuş, her armonik geçiş büyük bir dikkatle şekilleniyor. Keith Jarrett'ın dünyasında sessizlik bile müziğin bir parçasıdır sevgili dinleyicilerimiz. Konserin ilk eseri şimdi dinleyeceğimiz yaklaşık 38 dakikalık bir eser. Klasik anlamda bir beste bile değil. Sayfalar dolusu notayla önceden yazılmış bir müzik dinlemeyeceksiniz. Aynı zamanda alıştığımız anlamda bir caz doğaçlamasıyla da karşı karşıya değiliz. Keith Jarrett'ın sanatını benzersiz kılan nokta tam da burada başlıyor. Sahneye çıktığında çoğu zaman ne çalacağını kendisi de bilmiyor tabii. Ama elbette bu rastlantıya bırakılmış bir müzik de değil. Aksine yıllar boyunca biriktirdiği olağanüstü müzikal belleğin, armoni bilgisinin, klasik müzik eğitiminin ve caz geleneğinin o an içinde yeniden örgütlenmesi. Dolayısıyla onun doğaçlamaları hazırlıksız değil, sadece önceden tasarlanmamış müzikler. Bu ayrım çok önemli çünkü Keith Jarrett doğaçlamayı bir gösteri alanı olarak değil, bestelemenin canlı hali olarak görüyor. Albüm kapağında ilk parçanın adı Ekim 17, 1988 gibi görünse de aslında bu bir beste adı değil, konserin yapıldığı tarih. Keith Jarrett uzun solo doğaçlamalarını çoğu zaman konser tarihi veya konserin gerçekleştiği şehirle adlandırmayı tercih ediyor. Böylece dinleyiciye şimdi duyacağınız eser yalnızca o geceye aittir mesajını veriyor. Bu yaklaşımın arkasında tabii şu düşünce var. Doğaçlama tekrar edilmez, yalnızca belgelenebilir. Evet, şimdi 17 Ekim 1988 akşamında Paris'te kaydedilen bu uzun soluklu doğaçlamayı dinleyeceğiz. Keith Jarrett'ın deyişiyle müzik bazen onu aramayı bıraktığınız anda gelir. Evet, belki bugün o müziğin peşinden birlikte gidebiliriz sevgili dinleyicilerimiz. Dinleyelim.

17 Ekim 1988 tarihli Paris konserinde aynı adla yaptığı doğaçlamayı Keith Jarrett'tan dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Bu uzun doğaçlamanın ardından konseri iki kısa eserle tamamlıyor piyanist. Bu tercih sanatçının yalnızca doğaçlamacı kimliğini değil, Amerikan müzik geleneğiyle kurduğu güçlü bağı da ortaya koyuyor. Önce dinleyeceğimiz The Wind, Russ Freeman ile Jerry Gladstone'un bir bestesi. Jarrett bu eseri caz standardı geleneğinin en yılın örneklerinden biri olarak ele alıyor. Melodiye son derece saygılı yaklaşırken armonik ayrıntılar ve dokunuşların inceliğiyle esere kendine özgü bir anlatım kazandırıyor. Burada dikkat çeken unsur teknik gösteriden çok seslerin taşıdığı ifade gücü. Biraz gün batımında elde bazı cam sıvı taşıyıcılarla dinlenebilecek bir havası var bu doğaçlamanın. Dedim ya piyanistin derinlikli iç dünyasına da bir bakıyoruz burada. Konserin son eseri ise blues. Blues, Keith Jarrett'ın müzik yaşamı boyunca her zaman temel referanslarından biri olmuştur. Onun yorumunda blues yalnızca belirli bir armonik kılıp değil, doğaçlamanın en doğal ifade biçimlerinden biri. Bu kısa kapanışta ritmik esneklik, gospel etkileri ve caz geleneğinin içten anlatımı belirgin biçimde hissediliyor. Paris konseri ilk bakışta yalnızca bir solo piyano kaydı gibi görünse de dikkatle dinlendiğinde farklı müzik geleneklerinin ortak bir dilde buluştuğu geniş bir anlatım alanı sunuyor. Jarrett'ın sanatındaki en önemli özelliklerden biri de bu, yazılı olan ile o anda doğan müzik arasında doğal bir denge kurabilmek. Evet, şimdi Keith Jarrett'tan önce The Wind, ardından Blues dinleyelim.

1945 yılı doğumlu Amerikalı piyanist, besteci ve doğaçlama ustası Keith Jarrett'ın Sal Playel'de verdiği Paris konserini dinledik.

0: Keith Jarrett'ın dinlediğimiz müziği yeniden çalınabilir ancak yeniden yaratılması mümkün değildir. Çünkü doğaçlama notaya değil zamana yazılır. Keyif aldığınızı umuyorum. Vakit bulursanız piyanistin Köln konserinde dinlemenizi tavsiye ederim. İçinde kendinizden bir parça bulacağınız motifler var. Evet, bir müzik masası programını daha bitirdik. Çok değerli dinleyicilerimiz, ben Serla Balkarlı. Hepinize heyecanların bitmediği, merakların günden güne arttığı, öğrenme aşkının hiç bitmediği günler diliyorum. Bursan Klasik olarak bizler sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Sizler de müzikle kalın, hoşça kalın.
1: Müzik Masası Serla Balkarlı hazırladı ve sundu.

Porsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

İkinci bölüm, umuda giden yolu keşfetme niyetiyle ve bir soruyla başlıyor. Korku nedir? Bireysel ve evrimsel bir tepki mi? Kültürel ve simgesel bir duygu mu? Yoksa bir iktidar aracı mı? İkircik.

Farklı pencerelerden bakınca korkunun tanımı genişliyor. Temel ve asıl olan korku, hayatta kalmayı kolaylaştıran evrimsel bir savunma mekanizması. Tehlikeye karşı verilen otomatik ve hızlı bir tepki. Beynimizin amigdala bölgesi, canımıza kasteden tehlikeyi algılar algılamaz bedenimizi alarma geçirir. Kalp atışımız hızlanır, kaslarımız gerilir, dikkatimiz odaklanır. Korku ve savaş, kaç ya da dona kal tepkisi hayatta kalmak için gereklidir.

Öte yandan korku sadece bireysel bir tepki değil, kültürel olarak da şekillenen bir duygudur. Örneğin farklı toplumlar farklı şeylerden korkar. Çünkü korkular mitlerle, tabularla, inanç sistemleriyle de biçimlenir. Bazı toplumlar için doğaüstü varlıklar korku nesnesiyken, bazıları için sosyal dışlanma en büyük korkudur. Ritüeller, masallar ve yasaklar korkunun hem taşıyıcısı hem de düzenleyicisidir. Ayrıca korku, toplumsal düzenin kurulmasında da işlevseldir. Bir grubun ortak korkuları, onu bir arada tutan duygusal yapıştırıcı olabilir. Bu çerçeveden değerlendirildiğinde, korku sadece bireyin değil, toplumun ürettiği bir duygudur ve düzenin sürmesini sağlar.

Korku aynı zamanda iktidar ilişkileriyle örülmüş siyasal bir araçtır da. Devletler ve egemen yapılar halkı kontrol altında tutmak için korkuyu üretir ve yönetir. Tehdit algısı sürekli yüksek tutulursa bireyler güvenlik için özgürlüklerinden vazgeçebilir. Bu korku bir duygu değil, politik ve ideolojik olarak üretilen ve yönetilen bir iktidar aracıdır.

Evrimsel savunma mekanizmamız olan, hayatta kalmamız için gerekli olan korku haricindeki diğer tanımlar, bireyin hayatını sona erdirmeden bitiren, yalnızca geceleri değil, gündüzleri de susturan cinstendir. Kafamızın içindedir. Bize hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimizi fısıldar. Toplum eliyle, iktidar eliyle her gün yinelenen bu fısıltı zamanla iç sesimize dönüşür. İşte bu noktada yaşamsal bir gereklilik olan korku bizi yaşamdan kopartan bir hapishaneye dönüşür. Rızamızla kurduğumuz, kilitleyip anahtarı da başkasına teslim ettiğimiz bir zindanda öğrendiğimiz, öğretilen bir çaresizlik içinde makbul vatandaşın hayatını yaşamaya başlarız.

Bugünkü ikinci bölümü değerli gazeteci Ozan Gündoğdu'nun beğeniyle dinlediğim programından ilhamla hazırladım. Korkunun Antikoru 3 Duygu başlıklı bu programda Gramsci'nin şu sözünü hatırlatıyordu Gündoğdu. Egemenlik yalnızca zorla değil, rızayla da kurulur. Ülkemizin de aralarında olduğu coğrafyalarda korku ikliminin nasıl makbul vatandaşlar yarattığını sorgulayan Gündoğdu, korkunun antikoru olan üç duyguya sahip çıkarak umudu nasıl diri tutabileceğimizi tartışıyordu. Ben de ikinci bölümde korkunun antikoru üç duyguyu güçlendirecek bir katalizör eklemek istedim. Ozan Gündoğdu'nun korkunun antikoru olarak tanımladığı cesaret, utanma ve umudu çoğaltmak için müzik, müzik ve müzik diyorum.

1891-1937 yılları arasında yaşamış olan İtalyan düşünür Antonio Gramsci, Mussolini rejimi tarafından hapsedilmiş ve hapishane günlerinde 20. yüzyılın en etkili politik teorilerinden biri olan hegemonya teorisini geliştirmişti. Gramsci'ye göre hegemonya, bir sınıfın diğer sınıflar üzerinde kurduğu kültürel, ideolojik ve ahlaki liderliktir. Zor kullanımıyla değil, rızanın üretilmesiyle işler. Egemen sınıf, kendi çıkarlarını toplumun ortak çıkarı gibi doğal ve mantıklı gösterir. Bu yüzden egemenlik yalnızca polisle değil, okul, mabet, aile ve medya aracılığıyla sürdürülür. Gramsci'nin hegemonya kavramı, iktidarın yalnızca zorla değil, kültürle, anlamla, alışkanlıkla nasıl yeniden üretildiğini gösterir. Her insan filozoftur der Gramsci, çünkü herkes yaşadığı dünyanın anlamını bir şekilde üretir. Ama şu soruyu da daima hatırlatır. Anlamlı olarak kabul ettiğin şeyler gerçekten senin düşüncelerin mi, yoksa sana öğretilmiş olanlar mı?

Zorbayı destekleyen ve eline geçen ilk fırsatta zorba olan birey, zora rıza gösteren makbul vatandaştır. Zor jandarma, rıza öğretmendir. Zor gece yarısı kapıya dayanır, rıza ise gündüzleri televizyonda konuşur. Der ki, iyisin, sakinsin, uyumlusun, makbulsün. Bireye fark ettirmeden kendi iyiliği için düzenin değişmesinden korkması gerektiğini söyleyen, böylece onu değişim istemeyen, sorgulamayan, çok konuşmayan, boyun eğen, ne yaparsa yapsın, düzenin değişmeyeceğini düşünen, nihayetinde değişime karşı gelen bir makbul vatandaşa dönüştürür.

1967 yılında Gordon Stephenson, 5 maymun deneyi olarak bilinen bir deney yapar. Bir kafese 5 maymun konur, kafesin tepesine de muz asılır. Bir maymun merdivenle muza ulaşmaya çalıştığında sadece merdivendeki değil, kafesteki bütün maymunlar soğuk suyla ıslatılır. Bir süre sonra hiçbir maymun merdivene tırmanıp muz yemeye yeltenmez. İkinci aşamada kafesteki maymunlardan biri yeni bir maymunla değiştirilir. Yeni gelen maymun olanlardan habersizce muz yemek için merdivene yöneldiğinde diğerleri ıslanmak istemedikleri için onu döverek merdivene çıkmasını engeller. Üçüncü aşamada eskilerden bir maymun daha yenisiyle değiştirilir. İlginç şekilde yeni geleni merdivenden alıkoymak için en şiddetle döven sonradan gelen maymun olur. Oysa ki onun ıslatılmayla ilgili hiç tecrübesi yoktur. Neden dövdüğünü bile bilmez. Sonuçta değişe değişe kafeste ıslanma cezasını hiç yaşamamış olan 5 maymun kalır. Soğuk su çoktan kaldırılmış ama korku yerleşmiştir. Hiçbir maymun soğuk suyla ıslatılma cezasını yaşamamış olsa da muz yemek için yukarı çıkmaz. Stephenson, öğrenilmiş çaresizliğin gelişimini gösteren çarpıcı bir deney gerçekleştirmiştir.

George Orwell'in 1984 adlı distopyasında korku, bireyin sadece bedenini değil, düşüncesini de teslim alan bir aygıta dönüşmüştür. Romanın karanlık evreninde insanlar yalnızca söyledikleri nedeniyle değil, düşündükleri için de cezalandırılırlar. Düşünce suçu kavramı, bireyin zihin alanını da denetim altına alan bir korku rejimini anlatır. 1984'ün dünyasında sürekli izlenme, çarpıtılmış hakikatler ve sorgulanamaz bir otorite, bireyleri kendi varoluşlarını inkar etmeye zorlar. Korku artık geçici bir tepki değil, varoluşun asli hali haline gelmiştir.

Orwell'in Hayvan Çiftliği ise korkunun nasıl bir meşruiyet anlatısına dönüştürebileceğini gösterir. Domuzlar devrimle elde ettikleri gücü diğer hayvanlara eski düzene dönülmesin korkusunu aşılayarak pekiştirir. Korku, geçmişin hayaleti olarak sürekli dolaşır çiftlikte. Hayvanlar gittikçe kötüleşen koşulları sorgulamak yerine olanı kabullenirler. Orwell bu eserle korkunun rızayı nasıl şekillendirdiğini ve hakikatin nasıl baskılandığını anlatır. Bu iki eser Gramsci'nin hegemonya kuramıyla birlikte düşünüldüğünde günümüz toplumlarına dair çok somut bir gerçeği işaret eder. Egemenler için korku yalnızca baskı değil, gönüllü itaatin üretilme aracıdır. Ve öğrenilmiş çaresizlik bu sistemin sessiz ürünüdür.

Öğrenilmiş çaresizliği yaratan korku ve hegemonyaya maruz olduğumuz noktada bir karşı koyma imkanı doğar. Çünkü her hegemonya bir karşı hegemonya potansiyelini de içinde taşır. Bu potansiyelin en derin ve kadim seslerinden biri müziktir. Müzik, korkunun tek düzeliğine karşı çok sesliliği, sessizliğe karşı yankıyı, öğrenilmiş çaresizliğe karşı kolektif hafızayı devreye sokar. Kalbe ve bilince dokunur. Korkunun antikoru olan cesaret, utanma ve umut. İşte bu üçünü besleyen katalizör de müzik olabilir. Utanma duygusunu canlı tutar çünkü müzik vicdanın sesidir. Cesareti büyütür çünkü ritmiyle adım attırır. Umudu diri tutar çünkü melodiler zamanın ötesine taşınır, geçmişte olanın yeniden mümkün olabileceğini fısıldar.

0: Bugün egemenliğin zor ve rızayla harmanlandığı bir dünyada müzik direniş alanı yaratıyor. Bu yüzden müzik, müzik ve müzik derken sadece bir sanat formunu değil, insanlığın özgürleşme potansiyelini çağırıyorum. Sesimizi susturmak isteyenlere karşı notaları yükseltmek, öğretilmiş çaresizliğe karşı doğuştan gelen yaratıcı gücümüzü hatırlamak zorundayız.
1: Singing the song of angry men. It is the

Bugün ikinci bölümün öğrenilmiş çaresizlik içinde yaşadığının farkında olmayanlara ulaşmasını diliyorum. Korkuya boyun eğmeyen notalar ve rızaya direnen ezgiler kalplerindeki zindanın kilidini paramparça etsin. Makbul değil, özgür vatandaş olabileceklerini iliklerine kadar hissetsinler. Bugün umudun, cesaretin, utanmanın ve müziğin günü olsun ve el ele vermenin, omuz omuza durmanın. Her nefeste hatırlansın. Birleşen halk asla yenilmez.

0: bilirsiniz. Hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgür.
0: Program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm.

Borusan Klasik. Cuma Rapsodisi. Borusan Klasik'te dünya başlıyor.

Uyanmıyor. Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu. Borusan Klasik'in değerli dinleyicileri, Uyanlıyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bestesu Bayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa, uyanlıyorklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyanlıyor Facebook ve Uyanlıyor Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün açılışımızı Luke Howard'ın Galileo isimli albümünden Near and Far isimli eserle yapacağız. Bugün Uyan Neo'yu biraz planlarken ya da çalacağım eserleri düşünürken biraz daldan dala hareket edeceğimiz, bir renk paletinde renkten renge dolaşacağımız bir seçki hazırlamak istedim. Near and Far bunun için çok keyifli bir başlangıç. Çünkü bestecinin klasik müzik ve blues müziği harmanlayarak bestelediği ve doğaçladığı pek çok eserden oluşan bir albümün bir parçası bu. Dolayısıyla bugün Neo'muz biraz macera perest olacak. Hoş geldiniz.

Hugh Bevingin Prehension isimli albümünden Up Ovo isimli eseri dinledik. Aslında bu eseri daha önce birkaç kere radyoda çaldım. Çok da sevdiğim, minimal diline hayran olduğum, beni manen çok dinlendiren bir eser. Fakat Up Ovo'nun anlamını hiç merak etmemişim bu zamana kadar. Ve bugün araştırmak istedim. Latince'de başlangıçtan, kökenden, yumurtadan anlamına gelen bir değişmiş. Bu terim Leda ve Zeus'un çocuğu olan ve ikiz yumurtalardan birinden doğan Truvalı Helen'ın doğumunu anlatan Yunan mitine atıfta bulunurmuş. Şimdi sırada Oliver Arnalds'ın The Invisible kısa çalarından Respite ve Epilogue.

Borusan Klasik'te Uyan Neo programında Chad Lawson'ın Breed isimli albümünden To Hold the Stars in the Palm of Your Hand isimli eseri dinledik. Oldukça meditatif bir eser olduğunu düşünüyorum. Sırada da bana yine bu hisleri çağrıştıran bir eseri seçmek istedim. Çok sevdiğim, Uyan Neo'da ağırlamaktan çok mutlu olduğum ve dinlemeye bayıldığım bir besteci. Ola Yaylo. Kendisinin Dark Night, Luminous Night isimli kısaçalarından Dark Night of the Soul isimli eseri dinleyeceğiz. Eserin başlangıcı bana biraz Philip Glass'ın üslubunu anımsatıyor. Fakat tabii eser böyle kalmıyor ve oldukça da uzun bir eser olduğu için hem pek çok çeşitlemeye, değişime, yeni fikirlere maruz kalıyor hem de aynı zamanda bugün hani benim de oldukça yer vermek istediğim daldan dala, renkten renge dolaşan çok keyifli bir macerası var. Her ne kadar ismi Ruhun Karanlık Gecesi olsa da içerisinde bu karanlığa da ait olan pek çok farklı renk, pek çok farklı ton var.

Paola Yeylo'yu tabii ki bırakmıyoruz. Yakın bir zamanda keşfettiğim ve keşfetmekten çok memnun olduğum bir albüm. Light and Love, New Vocal Works for the Sonics Ensemble isimli albümden bestecinin Sacred Light isimli eserini dinledik. Şimdi bu albümü tabii hemen bırakmak istemedim. İçerisinden bir eser daha seçtim. Tobias Forster'ın Light and Love isimli eseriyle Uyan Neo devam ediyor.

Joe Kraus, Veit Hübner ve Sirius Quartet, Giacomo isimli teklisini dinledik. Şimdi bu eser bizim bugünkü renk paletimizde apayrı, bambaşka bir renk oldu. Biraz da sürprizli oldu. Bugünkü programımızın son eserini çalacağım. Hazır birkaç parçadır saksafon dinliyorken kapanışımızı da bildiğimiz, dinlemelere doyamadığımız bir klasik eserle ve onun saksafon düzenlemesiyle yapalım istedim. Jess Gillam ve topluluğundan, Prison Wall 2 kısa çalarından Claire de Lune, Debussy ve saksafonun muhteşem bir işbirliği.

0: Borusan Klasik'in değerli dinleyicileri, bana ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında Uyan Neo'ya eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Uyan Neo. Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.
2: Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

Korsan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

0: Ayın Albümü.
1: Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım, Kalan Müzik. Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix, Can Karadoğan. Fotoğraf, İlker Berkman. Yayın formatı, dijital albüm. 65 dakika, 24 saniye. Yayın tarihi, 9 Ekim 2025.

Kanun sanatçısı Esra Berkman ve piyanist Gökçe Er Yılmaz'ın yeni çalışması Echoes of Kanun and Piano, Kanun Piyano ikilisinin 3. albümü. Kuruluşundan günümüze kadar pek çok yurt içi ve yurt dışı konserleri gerçekleştiren ikili, 2013 yılında piyanist Nazlı Işıldak'la Haçatur Avetisyan'ın eserlerinden oluşan Uyanış isimli albümünü, 2021'de piyanist Lilian Tonella Tüzün'le New Music for Kanun and Piano albümünü yayımlamıştır. Kanun Piyano ikilisi 2023 yılı itibariyle konser ve albüm çalışmalarına piyanist Gökçe Er Yılmaz'la devam ediyor. Ekim 2025'te yayınlanan yeni kayıt Echoes of Kanun and Piano, dünyada nadir rastlanan bu sıra dışı birliktelik için bestelenmiş çağdaş repertuarı bir kez daha müzikseverlerle buluşturuyor. Kanun ve piyano literatürünü özgün bestecilik ve çağdaş müzik perspektifiyle zenginleştirme misyonu, 6 çağdaş bestecinin solo ve duo formatlarında kaleme aldığı toplam 11 eserden oluşan bu albümle devam ediyor.

Echoes of Kanun and Piano albümünde besteci Meliha Doğuduyal'ın biri solo kanun, diğeri duo için yazılmış iki eseri, Eren Arı'nın Rounds of Chaos, Kaos Döngüleri adlı eseri, Uğraş Durmuş'un biri solo piyano, ikisi duo için olmak üzere toplam üç eseri bulunuyor. Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerimizden Çetin Işıközlü'nün kanun virtüözü Ruhi Ayangil'e ithaf ettiği kanun serenadı ve Şefik Büyük Yüksel'e ithaf ettiği piyano serenadının yer aldığı albümde, ayrıca İtalya'da yaşayan Brezilyalı besteci Marcus Queira'nın Dut Ağacı Boyunca adlı türküden esinlendiği Ayna adlı eseri ve Enis Gümüş'ün hem duo hem üç bölümlü solo piyano eseri yer alıyor.

Kanun sanatçısı Esra Berkman, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Bölümünden Profesör Ruhi Ayangil'in öğrencisi olarak 2004 yılında mezun oldu. 2007'de yüksek lisans ve 2012 yılında sanatta yeterlik çalışmalarını da aynı kurumda tamamlayan Berkman, 2008 yılında Kanun Piyano İkilisini kurdu. Berkman, Sasha Gösel şefliğinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile 2016 Şubat, 2017 Ekim ve 2019'da Avrupa turnesiyle Şubat 2017'de Hong Kong turnelerine 9 adet konserde çalarak katılmıştır. Berkman, 2023 yılındaki 51. İstanbul Müzik Festivali kapsamında besteci Kate Moore'un Kanun ve Yaylı Dörtlü eserini They Have Waited Long Enough başlıklı projede İstanbul, Hollanda ve İngiltere'de Nemet Kuartet'le seslendirmiştir. Berkman, Hezarfen Ensemble, Diskant Ensemble, Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu, Almanya'dan Divan der Continente, Norveç'ten Chicanda Ensemble, Portekiz'den East Meets West Ensemble gibi pek çok yurt içi ve yurt dışı çağdaş müzik topluluğuyla kanun içeren özgün eserlerde yer almıştır. Pek çok ulusal ve uluslararası dergide makaleleri yayınlanan Esra Berkman, 2017 itibariyle Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kurucusu olduğu Türk Müziği bölümünde profesör kadrosunda akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

Piyanist Gökçe Er Yılmaz 1991 yılında doğdu. Piyano eğitimine 2002 yılında Profesör Serla Balkarlı'nın öğrencisi olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. 2008 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda jüri özel ödülü, aynı yıl Rotary Kulübü 11. Uluslararası Genç Müzisyenler Müzik Yarışması'nda hem birincilik ödülü hem de özel ödülü, 2010 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda birincilik ödülünü almaya hak kazandı. 2014 yılında Profesör Hülya Tarcan'ın sınıfında başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programlarını Profesör Ahmet Altınel'in danışmanlığında 2020 yılında başarıyla bitirdi. Öğrenim hayatı boyunca Peter Katin, Gülsin Onay, Misha Dačić, İlya İtin, İbrahim Yazıcı, Andrzej Tatarski, Alicia Kledzik, Massimo Cotica, Catherine Vickerson'da dahil olduğu birçok piyanistle çalışma fırsatı buldu. Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu'nun üyesi olan Er Yılmaz, birçok resital ve oda müziği konserleri verdi. Kurucu üyesi olduğu Pal Trio, 2019 yılında 2. Uluslararası Ulvi Yücelen Oda Müziği yarışmasında ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Anadolu Senfoni Orkestrası ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde solist olarak çalmış olan Gökçe Er Yılmaz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Konser piyanistliğinin yanı sıra akademisyen kimliğiyle eğitim, araştırma ve proje çalışmalarına devam etmektedir.

Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım, Kalan Müzik. Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix, Can Karadoğan. Fotoğraf, İlker Berkman. Yayın formatı, dijital albüm. 65 dakika, 24 saniye. Yayın tarihi, 9 Ekim 2025.

0: Kuğunun Şarkısı Rapsodi. Hazırlayan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Cuma Rapsodisi, Kuğunun Şarkısı Rapsodi ile devam ediyor. Ben Füsun Özgüç. Saat 16'ya dek birlikteyiz.

Yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece.

0: Cuma Rapsodisi'nde Kuğu'nun şarkısı böylece sona erdi.
1: Kuğu'nun şarkısı Rapsodi.

Sesli Harfler. Hazırlayan ve sunan Bahri Fedai. Herkese selamlar, sevgiler. Borusan Klasik'te Sesli Harfler'e hoş geldiniz. Ben Bahri Fedai. Mikrofon başında sizlerle birlikteyim. Bu hafta da sizler için çok özel icat konularımız var ve her birini detaylarıyla keşfedeceğiz. Hatırlatmakta fayda var. Sesli Harfler'i Karnaval'da podcast olarak da takip edebilirsiniz. Programdan bağımsız ama içerik olarak birbirini tamamlayan ve her hafta yenilenen bölümlerimizle istediğiniz zaman icat yolculuğuna çıkabilirsiniz. Hadi gelin Sesli Harfler'in keyifli dünyasına birlikte adım atalım.

olarak da takip edebilirsiniz. Programdan bağımsız ama içerik olarak birbirini tamamlayan ve her hafta yenilenen bölümlerimizle istediğiniz zaman icat yolculuğuna çıkabilirsiniz. Hadi gelin Sesli Harfler'in keyifli dünyasına birlikte adım atalım.

Sesli harfleri ilk kez dinleyenleriniz varsa kısaca hatırlatalım. Her hafta iki icat konusunu derinlemesine ele alıyor. Hayatımızı kolaylaştıran bu buluşların hikayelerini sizlerle paylaşıyoruz. Ve tabii ki müzikten de geri kalmıyoruz. 1960 ve 70'lerin sevilen şarkıları ve efsaneleşmiş isimleri Borusan Klasik'te sizlere eşlik ediyor. Şimdi gelin biraz nostalji yaşatalım. Ardından icat konularımızla tekrar burada buluşacağız.

Şimdi sıra geldi Sesli Harfler'de bu haftanın icat konularına. İlk konumuz gündelik hayatımızın vazgeçilmezi çamaşır mandalının icadı olacak. Basit gibi görünse de ardında çok ilginç bir hikaye var. Ve ikinci konumuzsa yüzyıllardır varlığını koruyan, Çin kökenli ve günümüzde hala popülerliğini sürdüren telli bir çalgı, sarod olacak. Çayınızı, kahvenizi hazırlayın ve Sesli Harfler'in keyifli yolculuğuna birazdan başlayacağız.

Borusan Klasik'te Sesler'i dinliyorsunuz. Bugün belki de farkına bile varmadan her gün elimizin altına aldığımız ama küçük dokunuşuyla hayatı kolaylaştıran bir buluşun hikayesine bakacağız. Çamaşır mandalı. Düşünsenize, bir sabah evinizde çamaşır asıyorsunuz. Güneş tepede, çamaşırlar bembeyaz. Ama hafif bir rüzgar esiyor ve hop! Gömlek uçtu gitti. Yerdeki çamura bulaşan beyaz bir gömlek. İşte bundan yüzlerce yıl önce insanlar bu sahneyle defalarca karşılaşıyordu. Çünkü o dönemlerde çamaşırları tutturmak için mandal diye bir şey yoktu. İlk zamanlarda insanlar çamaşırlarını ipe tutturmak için ağaç dallarından, bez parçalarından ve hatta küçük taşlardan yararlanıyordu. Bazıları ipin üzerine kumaşı kıvırarak asıyor, bazıları çamaşırları doğrudan yere seriyordu. Ama rüzgar çamaşırın en büyük düşmanıydı. Biraz şiddetli estiğinde bütün çabalar boşa gidiyordu. 1800'lerin başına geldiğimizde sanayi devrimi artık hızla ilerlemeye başladı. Evlerde çamaşır makineleri henüz yoktu ama sabunlar, ipler, kurutma alanları artık ev işlerinin ayrılmaz bir parçasıydı. Ev kadınları saatlerce yıkadıkları çamaşırların temiz kalmasını istiyorlardı. İşte tam bu noktada küçük ama büyük bir fikir doğdu. Çamaşırı tutan bir şey olmalıydı. O yıllarda küçük marangoz atölyelerinde çalışan zanaatkarlar tek parça ahşap mandal denemeleri yapmaya başladılar. Bu mandallar iki tahta parçasının ortasına geçirilen basit bir pimle çalışıyordu. Henüz yaylı bir sistem yoktu ama bu küçük alet rüzgara karşı ilk savunmayı başlatmıştı. Bu basit ahşap mandalların bazılarını yapan ustalar genelde kendi aileleri için üretim yapıyor, icatlarının patentini bile düşünmüyordu. Ama birkaç yıl sonra biri çıktı ve dünyayı değiştirdi. Amerikalı bir mucit, David Smith. Bir sonraki bölümde David Smith'in bu sade fikri nasıl bir icada dönüştürdüğünü, hangi detaylara dikkat ettiğini ve çamaşır mandalının gerçekten hayat kurtaran bir alete nasıl dönüştüğünü konuşacağız.

Te sesli harfleri dinliyorsunuz. Şimdi sizi 1800'lerin Amerikası'na, Vermont eyaletinin küçük bir kasabasına götüreceğim. Burası dünyanın en mütevazi icatlarından birinin doğduğu yer. Yaylı çamaşır mandalının. Olayımızın kahramanı David Smith, marangozlukla uğraşan sade bir Amerikalıydı. Ahşap oyuncaklar, masa ve sandalyeler yapıyordu ama el becerisi kadar dikkatli bir gözlem gücüne de sahipti. Bir gün eşinin çamaşır asarken yaşadığı zorlukları fark etti. Rüzgarla uçuşan çamaşırlar, ipin üzerinden kayan kumaşlar, kırışan, kirlenen elbiseler. Smith o an düşünmeye başladı. Bu çamaşırları hem sıkıca tutacak hem de kolayca açılıp kapanabilecek bir şey olmalıydı. O dönemde kullanılan mandallar az önce bahsettiğimiz gibi tek parça ahşaptan yapılıyordu. Kumaşı ipe sıkıştırmak için iki yarığı olurdu ama bir mekanizması yoktu. Yani mandalı ipe geçirdiğinizde bir miktar baskı olur ama biraz rüzgar esti mi çamaşır kurtulup uçardı. Smith'in aklına gelen yenilik bu basit yapıyı hareketli bir sisteme dönüştürmekti ve 1853 yılında David Smith yaylı mandalın patentini aldı. Bu yeni modelde iki ahşap parça, ortasındaki küçük bir metal yay sayesinde bir araya getiriliyordu. Kumaş araya sıkıştırıldığında yay devreye giriyor ve tutuş gücü artıyordu. Küçücük bir metal parçası mandalı sıradan bir araçtan müthiş bir buluşa dönüştürmüştü. Smith'in tasarımı kısa sürede yaygınlaştı. Ev kadınları, çamaşırhaneler, oteller, hatta askeri kamplar bile bu basit ama işlevsel icadı kullanmaya başladı. Yaylı mandal sadece çamaşır iplerinde değil, belgeleri tutturmaktan fotoğraf sergilerine kadar her alanda işe yarıyordu. Kısacası mandal artık sadece bir ev eşyası değil, gündelik hayatın minik kahramanlarından biri olmuştu. Ama hikaye burada bitmedi. Çünkü Smith'in icadı çok başarılı olsa da ilerleyen yıllarda başka mucitler bu tasarımı daha dayanıklı, daha ekonomik ve endüstriyel üretime uygun hale getirmeye çalıştı.

Bursa'nın Klasik'te sesli harflerde icatların izini sürmeye devam ediyoruz. Mandalın icadını ele aldık bugün ve konumuzda şimdi yepyeni bir sayfa açıyoruz. Bu sayfa bir fikrin daha iyi nasıl yapılır sorusunun canlı bir örneği. Karşınızda Solon Moore. Solon Moore, Michiganlı bir mucitti. 19. yüzyılın sonlarına doğru yaşadı ve o dönemde Amerika'da icat kültürü artık hız kazanmıştı. Sanayi devrimiyle birlikte neredeyse her ev eşyası geliştirilmek, sadeleştirilmek ve ucuzlatılmak isteniyordu. Moore da bu akımın bir parçasıydı. Bir gün Smith'in icadı olan yaylı mandalı incelerken şunu fark etti. Bu sistem işe yarıyor ama hala birkaç sorunu var. Smith'in mandalı her ne kadar pratik olsa da yayın bağlantı noktaları zamanla gevşiyor, ahşap parçalar birbirinden ayrılıp parçalanabiliyordu. Ayrıca üretim aşamasında da işçilik zordu. Çünkü yay iki ahşap parça arasına tek tek yerleştirilmek zorundaydı. Moore bu eksiklikleri ortadan kaldırmak için mandalın yapısını yeniden düşünmeye başladı. Ve 1887 yılında Solon Moore yeni bir mandal patente aldı. Bu modelde yayın uçları mandalın iç kısmındaki özel oyuklara yerleştiriliyordu. Bu sayede yay hem dışarıdan görünmüyor hem de kullanıldıkça yerinden çıkmıyordu. Ayrıca iki ahşap parçanın birleşme noktası daha dengeli hale getirilmişti. Bu mandalın ömrünü ciddi ölçüde uzattı. Moore'un tasarımı sadece teknik olarak değil, endüstriyel anlamda da devrim niteliğindeydi. Artık mandallar seri üretimle yapılabiliyor, yüzlerce binlerce eve aynı anda girebiliyordu. Bu dönem Amerika'da mandal fabrikalarının doğduğu dönemdi. Özellikle 1900'lerin başında New England bölgesinde yüz binlerce mandal üreten atölyeler kurulmuştu. Bu küçük icat bir anda büyük bir endüstrinin temelini oluşturdu. Peki Moore bu tasarımı yaparken neye dayanmıştı? Tarihi kayıtlar onun Smith'in patentini yakından incelediğini gösteriyor. Ancak Smith'in modelini birebir kopyalamadı. Aksine kendi mühendislik bilgisiyle ev kadınlarının geri bildirimlerini ve dönemin üretim koşullarını harmanladı. Yani Moore'un icadı bir nevi ikinci kuşak mandal olarak kabul edilir. Smith'in fikrinden ilham almış ama kendi dönemi için yepyeni bir tasarım ortaya koymuştu. İlginçtir, Moore'un mandalı sadece işlevliğiyle değil, kültürel etkisiyle de fark yaratmıştı. Artık mandal sadece çamaşır asmak için değil, küçük ev el işlerinde, stüdyolarda, çocuk oyuncaklarında ve fotoğraf stüdyolarında bile kullanılmaya başlamıştı. Basit bir yay sistemi insan yaşamına konfor kazandırmakla kalmamış, pratik zekanın simgesi haline gelmişti. Bir mucidin fikriyle başlayan bu yolculuk, bir diğerinin dokunuşuyla evrim geçirmişti.

Bursa'nın Klasik'te Sesli Harfler'desiniz. İcat konumuz mandalın tarihinin son durağında 20. yüzyılın ortalarına doğru uzanıyoruz. Yani ahşap çağdan plastik çağa geçişin yaşandığı döneme. Solon Moore'un yay sistemli mandalı 1900'lerde büyük bir ticari başarıya dönüşmüştü. O kadar ki Amerika'da Vermont eyaletinin neredeyse her kasabasında bir mandal atölyesi vardı. Bu üretim hattı öylesine yaygındı ki dönemin gazetelerinde mandal işçileri için özel ilanlar bile yer alıyordu. Ahşap, metal ve yaydan oluşan bu sade sistem hem dayanıklı hem de seri üretime uygun bir modeldi. Ancak 1940'ların sonuna gelindiğinde dünya büyük bir değişim yaşıyordu. Plastik devrimi. İkinci Dünya Savaşı sonrası geliştirilen yeni plastik türleri hafif, dayanıklı ve ucuzdu. Bu durum neredeyse tüm ev eşyaları gibi mandalın da yeniden tasarlanmasına yol açtı. Artık mandal sadece işlevliyle değil, malzemesiyle de modernleşmişti. Plastik mandal ilk kez 1950'lerde Avustralya'da piyasaya çıktı. Renkliydi, paslanmıyor, güneşte çürümüyor ve üretim maliyeti inanılmaz düşüktü. Ahşap mandalların yerini yavaş yavaş bu yeni tür almaya başladı. Ama dikkat çekici olan şu, plastik mandalın formu hala Moore'un tasarımına çok benziyordu. Yani 100 yılı aşkın süredir aynı fikir, sadece malzemesi değişmişti. Bu da bize şunu gösteriyor, gerçek bir icat zamanın ötesinden geçebilen fikir demekti. Basit bir çamaşır mandalı bile biçiminden işlevine kadar neredeyse hiç değişmeden günümüze ulaşmıştı. Bugün mandal hala her evde var. Bazı yerlerde sadece çamaşır asmak için değil, mutfakta poşetleri kapatmak, belgeleri tutturmak ya da çocukların el işi projelerinde kullanılmak için bile tercih edilebiliyor. Hatta kimi sanatçılar mandalları heykel, dekor veya tasarım objesi olarak da değerlendiriyor. Yani mandal sadece bir ev eşyası değil, yaratıcılığın sembolü haline gelmiş durumda. Kültürel açıdan da mandal gündelik hayatın sessiz kahramanı sayılıyor. Ne gösterişli bir teknolojisi var ne de karmaşık bir tasarımı. Ama her gün elimizin altında işimizi kolaylaştıran küçük bir mucize olarak duruyor. Ve işte burada bir kez daha görüyoruz ki icat dediğimiz şey her zaman büyük bir makine ya da elektronik alet değil. Bazen sadece iki ahşap parça, bir metal yay ve fikrin gücü yeterli oluyor. Konumuzu burada noktalıyoruz ve şimdi fado zamanı, sonrasında diğer icat konumuz enstrüman Sarod'un hikayesiyle burada olacağım.

Sesli Harfler Borusan Klasik'te devam ediyor. Artık programımızın ikinci bölümündeyiz ve sıradaki icat konumuz telli bir müzik aleti olan sarod. Ama öncesinde gelin bu büyüleyici enstrümanı biraz tanıyalım. Sarod, Kuzey Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'in Hindistani müzik geleneğinde yer alan ud ailesinden telli bir çalgı. Kabuklardan yapılmış, kayık biçimli bir kanun türüdür ve telleri kabuğun dış kısmına yerleştirilmekte. Enanga'ya bakarsak bir kenardan diğerine delikler ve çıkıntılarla uzatılan telleri görebiliriz. Sarod'un süslemeleri çalgıyı ateşe tutarak rengini koyulaştırmak veya uzunlamasına ve çapraz biçimde oyularak yapılmakta. Küçük modellerin üstünde ise o ülkenin doğasını yansıtan resimler bulunuyor. Görselleri Sesli Harfler'in Instagram sayfasında görebilirsiniz. Şimdi gelin sarodun bu eşsiz sesine bir kulak verelim.

Sarod, Afganistan'ın rabab çalgısından türetilmiş, perdesiz ve klasik Hindistan müziğinin temel enstrümanlarından biri. Geleneksel sarod çalgısında 6 temel tel, 2 kalın tel ve 11 rezonans teli bulunuyor. Boyun kısmı metalden, kılıfı ise deriden yapılıyor. Çalgı, Hindistan cevizi kabuğundan yapılan bir mızrakla çalınır ve teller tırnak uçlarıyla kısaltılıyor.

Sesli Harfler'de Sarod'un tarihsel yolculuğunu anlatmaya devam ediyoruz. Sarod, klasik Hint müziğinde sitardan sonra gelen ikinci en popüler enstrüman ve batı lütunu andıran yapısıyla dikkat çekiyor. Ünlü Hintli Sarod ustası ve besteci Amjad Ali Khan, Sarod'u kendine has bir tarzla çalmış ve geliştirmiş. Onun tarzındaki yenilikler, vokal müziğe dayalı kompozisyonları, 3 oktav boyunca çalınan karmaşık bölümleri ve kompozisyona eşit vurgu sağlamaktı.

Sarod adını Afgan dilindeki bir uyarlamadan alır. 16. yüzyılda Hindistan'a gelen rebap çalgısı Sarod'un atası sayılmakta. Modern formu ise 19. yüzyılda tasarlanmış. Sarod, Hindistani müziğinde önemli bir konser enstrümanı olarak kullanılıyor ve genellikle tabla yani davul ve tambura eşlik ediyor ona. İki önde gelen Sarod okulu var. Gulam Ali Khan ve Alaaddin Khan'ın okulları. Her biri kendi çalma tarzı, Sarod türü ve akort sistemiyle farklı bir müzik geleneği sunmakta.

Sesli Harfler'in sonuna geldik. Bizlerle birlikte olan, eşlik eden herkese çok teşekkürler. Sesli Harfler'i sosyal medya hesaplarından takip ederek paylaşımlarımıza ortak olabilir. Ayrıca web veya karnaval uygulamasından podcastlerimizi dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Ben Bahri Fedai, yeni bir bölümde Borusan Klasik'te sizlerle olmayı umut ederek hepinize mutlu, sağlıklı ve keyifli bir gün diliyorum. Hoşça kalın. Wow.

Caz Fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

0: going to bring out, actually, our guest of honor. You know, I can't tell you what an honor it is to have this cat, because in the whole history of African-American entertainment, there's nobody like this cat. Please welcome my man, the incredible Biz Markie.
1: Caz fotoğraflarından iyi akşamlar. Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, yeni bir bölüme daha başlıyoruz ve hepinize keyifli bir caz saati diliyorum. Ben Levent Öget. Saat 18'e kadar sürecek yayın akışımızda bu akşam ilk dinletmek istediğimiz isim Don Byron. Don Byron günümüz caz klarnetçilerinin içinde oldukça enerjik ve yaratıcı arayışlar yapan müzisyenlerden biri. Byron, modern cazın yenilikçileri arasında kendi geleneklerine de geniş bir pencereden bakıyor ve özgün çalışlarına sahneler oluşturuyor. Genellikle kalabalık oluşumlar içinde üreten Don Byron'un çalışmaları içinde ilgi çekici albümlerinden biri olan New Plex Politician'da kendi gibi birçok farklı enstrümanı da kullanan Hurricane albümde Don Byron kadar etkili olmuş. O da tıpkı Byron gibi vurmalıları, nefeslileri kullanıp parçaların tüm yaratımına katılmış. Blues, funk, soul ögelerini özgürce kullanan ekip yaratıcı işler çıkarıyor. Evet, buraya kadar her şey yolunda gözüküyor. Modern caz dinleyicisinin farklı bulacağı fazla bir şey yok gibi. Ama ortama tam burada rapçi bir comedy rapper girince son derece konuşkan bir müzik ortamına bir başka hava katılıyor. Byron'un yakın arkadaşı olduğu üzere ve ustalıklı diliyle dinleyeceğiniz işte birazdan epeyce uzun bir jazz conversation herkesi hareketlendiriyor. Arka planda dediğimiz gibi birbirinden iyi müzisyenler rapçimiz Biz Markie için farklı renklerde ve tonlarda atmosfer yaratacaklar. Zaten kendisi de uzun uzun soloların arasına kendi sunumlarını katacak bir şov hazırlamış. Tromboncu Curtis Fox, basçı Reggie Washington geri vokaller yapıyorlar ve tabii konser dinleyicisiyle birlikte. Trompette ise James Zoller var. Akıp giden melodik yapının üzerine uzun uzun mesajlar veren da dediğimiz gibi birbirinden iyi müzisyenler rapçimiz Biz Markie için farklı renklerde ve tonlarda atmosfer yaratacaklar. Zaten kendisi de uzun uzun soloların arasına kendi sunumlarını katacak bir şov hazırlamış. Tromboncu Curtis Fox, basçı Reggie Washington geri vokaller yapıyorlar ve tabii konser dinleyicisiyle birlikte. Trompette ise James Zoller var. Akıp giden melodik yapının üzerine uzun uzun mesajlar veren konuşkan anlatımın devamında Don Byron'ın araları

Let me get funky. Let me get funky.

Albüm klarnetçi Don Byron albümüydü ancak parçaya izini bırakan rapçi Biz Markie'nin uzun şovuna eklenmiş bir avuç müzisyenin keyifli bir parçasıydı dinlediğiniz ilk parçamız değerli caz fotoğrafları dinleyicileri. Evet, bu ısınma parçamız biraz uzun sürdü ancak tümüyle güçlü müzisyenlerin ortaklığındaki bir konser performansıydı. Şimdi ise 7 dakikalık bir başka parçaya geçiyoruz. Bu defa bir trompetçi tüm sound'u kendi yorumlarıyla bezediği ve harikulade tınısıyla ele geçirdiği bir çalışla uzak bir yerlere göndermeler yapacak. Evet, trompetçi Shanova Ülker'in deyişiyle biraz gölgede kalmış bir trompetçi Terence Blanchard. Modern caz trompetinin olgunlaşan isimlerinden biri olarak bugün iyi bir yerde duruyor. Film müzikleriyle de olan bağını kesmeden farklı oluşumlar içindeki albümlerini üretmeyi sürdürüyor. Usta Güney Amerikalı perküsyonist Poncho Sanchez ile hazırladığı ve Dizzy Gillespie parçalarına Latin yorumlar getirdiği albümden gelecek programlarda da söz edeceğiz. Piyanist ve davulcu Aaron Parks ve Kendrick Scott bu çalışmanın Blanchard'a destek veren diğer önemli müzisyenlerin isimleri. Caz fotoğraflarında 5 yıldızlık işte bu güzel albümle devam ediyoruz sevgili caz severler. 6'ya kadar Borusan Klasik'te sizlerleyiz.

Trompetçi Terence Blanchard, piyanist Aaron Parks ve davullarda Kendrick Scott seslendirdi Over There. Caz fotoğraflarına bu güçlü trompetçinin ardından bir büyük isimle daha devam ediyoruz şimdi. Her farklı dönemi için ayrı bir iz bırakan Chick Corea bu bölümde bir kez daha unutulmaz bir çalışması için radyolarınıza gelecek. All Love isimli parçada yine onun kazandırdığı isimler Corea'nın bu unutulmaz topluluğunun üyeleri olarak kendilerini uzun süre duyurdular ve bugünlere kadar gelmiş oldular. Dave Wackel ve John Patitucci, Electric Band'in davul ve basçısı olarak yola çıktıkları o yıllardan sonra kendileri de epey yol aldılar. Şimdi Chick Corea Electric Band ile onların güçlü sound'uyla bir kez daha birlikte olacağız. Caz fotoğrafları sürüyor. All Love, Borusan Klasik'te, radyolarınızda.

Chick Corea'nın Electric Jazz Band döneminden bir parça dinledik az önce. All Love dinlediğiniz parçaydı. Modern cazın günümüzde en güçlü temsilcilerini 3 ayrı parçada kendi dallarındaki üstün çalışmalarında dinledik. Trompetçi Terence Blanchard, piyanist Chick Corea ve klarnetin avantgard ismi Dan Byron, rapçi Bismarck ile yaptığı özel şovuyla ilk bölümümüzde yer alan isimlerdi. İkinci bölüm biraz farklı geçecek. Cazın etrafında dolaşacağız. Caz, rock ve soul kökleriyle buluşan yepyeni denemeleri radyonuza getireceğiz. Evet, 3 parça daha sizi bekliyor. En önemli ortak özellikleri, 3 de birbirinden özel çalışmalar bunlar. İşte bu ikinci bölümün ilk parçası Akua Naru'dan Journey Enter. Hip-hop, elektronik ya da DJ elemanları onu yeni dünya müziğiyle buluşturuyor. Ve dinleyelim şimdi Akua Naru farklılığıyla, arayışlarıyla caz fotoğraflarında Borusan Klasik'te.

Aquanaru'yu dinledik. Caz fotoğraflarında biraz hareketleneceğiz ve iki güçlü parçayla sonlandıracağız bu bölümü sevgili dinleyiciler. Önce Laszlo geliyor. Laszlo Bane parçası New Jazz. New Soul severler için hepsinden önemlisi biraz neşelenmek isteyenler için birebir. Suzette 4 dakikalık hareketli bir çalışma. Chris Link, Tim Wright ve Laszlo Bane, Chad Fisher'la birlikte caz fotoğraflarında.

Değerli caz fotoğrafları dinleyenleri, bu parçadan sonra önümüzdeki bölümlerde devam edeceğiz yine her türlü buluşabilen cazın kaynağını, ilerisine ya da tam da bugününe olup bitenlere bakmaya devam edeceğiz. Hemen hemen tekrarsız seçkiler radyonuzda olmaya devam edecek. Evet, sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Yeni bölümlerde de bu bölümü funk'ın tam merkezine inen Papa Gross Funk ile kapatıyoruz. Dünyalara değer funk'i cazın kalbi yüreği gibi atmaya devam ediyor. Bakın dinleyin, albümlerinde Do You Want It diyecekler ve bizden bu bölümlük bu kadar. Programı hazırlayan ben Levent Öget. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Borusan Klasik'ten hoşça kalın.

Caz Fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda size Alman yazar Ernst Theodor Amadeus Hoffmann'ın öykülerinden ve Jacques Offenbach'ın sevilen operasından söz etmek istiyorum. Offenbach'ın 1881 yılında bestelediği eser, dünyanın tüm operalarında sıklıkla sahnelenir. Ülkemizde de ilk kez 1955 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından seslendirildi. Hoffmann'ın gotik öykülerinden uyarlanan Hoffmann'ın Masalları Operası, şair Hoffmann'ın aşk maceralarını konu alır. 1776 yılında doğan Hoffmann, Alman romantik akımının çok yönlü, sıra dışı yazarlarından biridir. Yazar ve besteci olmanın yanı sıra çağında karikatürist, ressam ve müzik eleştirmeni olarak da ün yapmıştı. Aile geleneğini sürdürmek üzere hukuk eğitimi aldı, fakat devlet memuru olarak çalışmak onun ruhuna uygun değildi. Alaycı karakteri başına dert açıyordu. Ünlülerin karikatürlerini çizdiği için bir süre Polonya sınırına sürgüne yollandı. Sevgili dinleyiciler, Hoffmann'ın masallarından bölümler dinleyerek programımızı sürdürüyoruz.

Jacques Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından dinlediğiniz bölümleri Şef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası eşliğinde Placido Domingo ve Edita Gruberova seslendirdi. Hoffman hayatının büyük bir kısmında geçim sıkıntısı çekti. Dresden'de tiyatro müdürlüğü, dekoratörlük, müzik eğitmenliği ve şeflik yaparak hayatta kalmaya çalıştı. Çok farklı alanlarda yetenekliydi. Fakat uzun süre aynı yerde duramıyordu. Kendi deyimiyle gündüzleri memur, geceleri sanatçı olarak çalışıyordu. Ve bu gerçekten çok yorucuydu. Ancak 1814'ten sonra yayınlanan öyküleri okurlar tarafından beğenilince adı duyulmaya başladı. Bu dönemde memurluk kariyerinde de hızla yükseliyordu. Berlin'e yargıç olarak atandı. Gündüzlerini mahkemede geçirirken gecelerini tavernalarda geçiriyor ve gece hayatından aldığı ilhamla gotik öyküler kaleme alıyordu. Sevgili dinleyiciler, şimdi Hoffman'ın Masalları operasının en sevilen aryalarından birini dinleyerek sürdürüyoruz programımızı.

Jacques Offenbach'ın Hoffman'ın masallarına ayırdığımız programda Şef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası'nın kaydını dinliyoruz. Olympia'nın aryasını Edita Gruberova seslendirdi. Hoffman'ın gotik öykülerinden uyarlanan Hoffman'ın Masalları Operası, yazarın trajikomik maceralarını konu eder. Hoffman'ın Stella'ya olan aşkını ararken yaşadığı hayal kırıklıklarını anlatan eser, mekanik bebek Olympia'yı gerçek bir kadın sanmasının ardından Venedikli sokak kadını Giulietta ve daha sonra egzantrik bir kadın olan Antonio ile olan maceraları temelinde gelişir. Opera aşkın ve sanatın gücünü ve bir yandan da karanlık yönlerini anlatır. Operanın sonunda baş kahraman Hoffman yaşadığı yıkımların ardından sanata sığınmaya karar verir.

Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından dinlediğiniz bölümleri Chef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası ve Fransız Radyo Korosu eşliğinde solistler Placido Domingo ve Edita Gruberova seslendirdi. Hoffman, gotik edebiyatın klişelerinden yani o ürkütücü şatolar ve doğaüstü yaratıklardan uzaklaşıp kendine özgü bir tarz yaratmış. Eserlerinde sıradan insanların günlük hayatlarında karşılaştıkları tuhaf ve gizemli durumları anlatır. Sigmund Freud bile Tekinsiz başlıklı makalesini Hoffman'ın Kum Adam öyküsüne dayandırmış. Hoffman öykülerinde insanların bilinçaltındaki karanlık düşünceleri, korkuları ve kimlik arayışını anlatır. Bu anlatı ve konular Freud'u çok etkilemiş. Freud'a göre insanın canlı sandığı bir şeyin Olympia gibi aslında cansız olduğunu fark etmek varoluşsal bir huzursuzluk yaratır. Hoffman'ın öykülerinin temelinde de bu derin rahatsızlık hissedilir. Hoffman'ın masallarından bölümlerle programımızı sürdürüyoruz.

Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından dinlediğiniz bölümleri Şef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası ve Fransız Radyo Korosu eşliğinde solistler Placido Domingo ve Edita Gruberova seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, E.T.A. Hoffman'a ayırdığımız bu programımızın da böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, radyolarınız başına hoş geldiniz efendim. Bendeniz Ekrem Ataer. Yine bir cuma akşamı ve yine biz Capriccio programında sizlerle birlikteyiz. Şimdi bu hafta geçtiğimiz ay İstanbul'da sahne alan gerçek bir dünya yıldızından, bir fenomenden, bir müzisyenden bahsedeceğim ama yine herkesin tanıdığı, algıladığı noktadan değil, başka bir noktadan onun biraz felsefesini anlatmak istediği, aslında göründüğü gibi mi? Onun arkasında başka biri mi var? Biraz bunları sizlerle birlikte irdeleyeceğiz. Alice Cooper'dan bahsediyorum efendim. Alice Cooper. Şimdi böyle bazı sanatçılar vardır biliyorsunuz, şarkı söylerler. Bazıları işte sahneye çıkarlar, bazıları beste yaparlar. Ama çok azı kendine ait bir dünya yaratır. İşte Alice Cooper onlardan biri. Kendine ait bir dünya yaratan bir sanatçı. Bugün rock tarihinin en sıra dışı karakterlerinden biri Alice Cooper. Biz de onun kapısını biraz çalacağız. Asıl adı Vincent Damon Furnier. 1948 yılında Detroit'te dünyaya geliyor. Şöyle kısacık bahsedeyim, sonra benim anladığım, benim algılayabildiğim Alice Cooper'ı anlatacağım size. Arizona'da geçiyor çocukluğu. 60'lı yılların sonunda böyle birkaç arkadaşıyla birlikte bir grup kuruyor. Hayatının merkezine yerleştiriyor bu grubu. Ve Alice Cooper biliyorsunuz geçtiğimiz ay İstanbul'da sahne aldı. Şimdi enteresan tabii, böyle yıllara meydan okuyan bir enerjisi var. 78 yaşında yıllara meydan okuyan bir enerjisi var. Kusursuz bir sahne hakimiyeti, kusursuz. Hiç eksilmeyen bir tiyatro gücü, tiyatral bir güç. Aslında bazı sanatçılar yalnızca konser de vermiyor, sahnede bir dünya yaratıyor, bir deneyim yaşatıyor insanlara. Çünkü Alice Cooper bir aslında bir konser değil, bir tiyatro oyunu da değil, korku filmi de değil. Biraz hepsinden sanki bir mix Alice Cooper. Ve bugün rock tarihinin bu sıra dışı hikayesini sizlerle birlikte hem dinleyeceğiz hem de yaşanmışlıklara tanık olacağız. School's Out 1972 yılında çıkan bir eser ve işte Alice Cooper'ın biraz da kapıyı dünyaya araladığı bir eser diyebiliriz. Şimdi ilk bakışta okulun bitmesini kutlayan eğlenceli bir rock şarkısı gibi görünüyor ama Alice Cooper'ın başarısı tam da işte burada yatıyor. Basit görünen bir fikri bütün kuşakların, geçmişte ve gelecekte olabilecek bütün kuşakların da ortak duygusu haline dönüştürüyor. Şimdi şarkının merkezinde şey var, özgürlük duygusu var. Aslında bu tip eserler çok yapıldı. Biliyorsunuz Pink Floyd'un da var, efendim birçok müzik grubunun ve sanatçının var. İşte Alice Cooper da bunlardan biri ama biraz daha farklı. Şimdi bir öğrencinin işte son ders zilini duyduğu andaki heyecanı anlatıyor. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Fakat o heyecanla o heyecan yalnızca o ders zilinin çalmasıyla bitmiyor. Kurallar bitiyor, ödevler bitiyor, sınavlar bitiyor, otorite sona eriyor. Ve Alice Cooper bunu yalnızca okuldan kurtulmak için değil, gençliğin otoriteye karşı da bir içgüdüsel bir başkaldırısı olarak anlatıyor. Özellikle mesela şu söz çok dikkat çekici. School's out for summer, school's out forever. Yani okul yaz tatiline girdi, okul sonsuza dek kapandı. Şimdi bu tabii başka bir özgürlük duygusu. Hele ki bugünlerde gençliğin sınavlar, sosyal medya, aile baskısı, yani o kazan kazan kazan baskısı, çoktan seçmeli bir hayat. Yeter artık diyen bir kuşak var önümüzde. Hani hepimiz işte yok Z kuşağı, D kuşağı, C kuşağı, ay bunlar böyle, bunlar niye bunlar böyle? Hiç kendimize soruyu sormayız. İşte biraz bu. Okul sadece bir taş bina değil aslında Alice Cooper'ın anlattığı. Yani okuldan kaçın demiyor. Toplumun koyduğu kurallar, baskılar ve sınırları biraz anlatmaya çalışıyor. Ama maalesef okulları ve eğitimi bir taş bina haline getirmek gibi bir sürecin ve sistemin içerisinde olduğumuz için ve sürekli kazanmak. Ama nasıl kazanmak? Birilerini geçerek, belki ezerek, belki başına basarak, omuzuna basarak yükselmek üzerine bir sistem. Ticarette, sanatta, bilimde bilmiyorum ama ve eğitimde. Şimdi 1970'lerin başında Amerika'da Vietnam Savaşı anlattı. Yani okuldan kaçın demiyor. Toplumun koyduğu kurallar, baskılar ve sınırları biraz anlatmaya çalışıyor. Ama maalesef okulları ve eğitimi bir taş bina haline getirmek gibi bir sürecin ve sistemin içerisinde olduğumuz için ve sürekli kazanmak. Ama nasıl kazanmak? Birilerini geçerek, belki ezerek, belki başına basarak, omuzuna basarak yükselmek üzerine bir sistem. Ticarette, sanatta, bilimde bilmiyorum ama ve eğitimde.

evrensel bir marş gibi bir şey. Şöyle anlaşılsın istiyorum, birazdan dinleyeceğiz. Bu şarkı bir okul bitti yaşasın şarkısı değil. Dönemiyle, gençlik kültürüyle ilişkili bir şarkı, hala da geçerli. Dinleyelim mi? Hadi dinleyelim. Program boyunca sizlere canlı konser kayıtlarından dinleteceğim. Haydi bakalım, Sports 6 dinliyoruz efendim.

tabii müthiş bir enerji. Hem sahnede hem de sahneden seyirciye doğru akan o koridorda muazzam bir enerji var. Seyirci de o enerjinin içerisinde. İşte onun için zaten Alice Cooper. Şimdi bu yıllar önceki bir konser kaydı. Canlı konser kaydı. 2000'lerin başı hemen. Bugün de aynı. Yani bugün de aynı performansı Alice Cooper'dan görüyoruz. En azından çok gerilerde değil. Bir de çok enteresan tabii. O İstanbul konserinde de bir ara dikkat çekti. Eşi hep sahnenin bir kenarında Alice Cooper'ın. Bu da çok dikkat çekici. Şimdi 1972 yılında yayınlanıyor bir eser, School's Out. Fakat bundan sonra tabii Alice Cooper çok dikkat çekmeye başlıyor. Zaten birçok şey üzerinde.

üzerinde, gözler üzerinde. Ve artık bir şeyler bekliyor müzikseverler Alice Cooper'dan. Rock müziğin sınırlarını zorlamasını bekliyorlar. Yeni şeyler söylemesi, daha dik şeyler söylemesi. Çünkü rock müziğin aslında şeyi bu, anlamı bu. Onun için ben hep Türkiye'de rock müzik, işte Anadolu rock, pop rock, işte o rock, bu rock var mı gerçekten rock müzik diye şöyle bir müzikolojik anlamda bir baktığım vakit, valla yani kimse kusura bakmasın, çok fazla karşılığını göremiyorum rock müziğin. Yani rock müzik işte gitarı alıp sert şeyler söylemek de değil. Onun arkasında başka bir tarihsel felsefe, başka bir tarihsel gelişim, sanayi toplumunun getirdiği bir şey var. Bir makine sesleri var, bir şey var rock müzikte ve buna karşı insanın bir cevabı aslında. Şimdi bu tabii rock müzik tarihine girmek istemiyorum ama Türkiye'de işte Anadolu rock, aslında baktığım vakit bir Anadolu, şöyle söyleyeyim, Anadolu pop dinliyorsunuz. Yani popun dışına pek fazla çıktığını düşünmüyorum ben rock diye tarif edilen müziğin. Ha, rock'a benzeyen şeyler var. Aynı onlar gibi bir rock ama özgün bir rock denemesi Türkiye'de ben çok fazla görmüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, rock sanatçılarımız maalesef okurken Türkçeyi dahi kullanmıyorlar. Türkçeye benzer bir dil kullanıyorlar. O daha rock oluyor. Değil, işte o değil. O başka bir şey. Yani ben bir Kuzey Afrika rock grubu izledim. Kendi dillerini, yani çatır çatır adam şeyce, o işte Fas grubuydu. Çatır çatır böyle bir Arapça. Arapça da değil, onların özel bir dili var. Hiç böyle şeyini bozmadan, iklimini bozmadan okuyormuş. Ben bilmiyorum o dili ama şeye sordum da, işte yanında ki mihmandar arkadaşa sordum da, hayır dedi, yok, kendi dilini olduğu gibi bütün vurgularıyla okuyor, fonetiğiyle, şunuyla, bir kez o da müzisyendi o arkadaşım da. Biz de öyle değil biraz. Şimdi geçtik mi rock müzik tarihini? Geçtik. Şimdi ne var şeyde, Alice Cooper'da? Bence Beatles'ın o melodik zekası var. The Doors'un işte o karanlığı var, o garaj rock'ın sertliği bir araya geliyor. Ve sahneye bir dil çıkmış. Şimdi bundan bir yıl önce yayınlanan bir Love It To Death diye bir albüm var. Ve bu albümde de I'm 18, yani işte 18 yaş grubunu anlatan bir şarkısı var. Onu sonra dinleyeceğiz. Ve burada da yıldızı parlıyor şeyin, Alice Cooper'ın. Şimdi Schools Out ile birlikte artık bütün dünya Alice Cooper'ın adını duymuş oluyor. Hani yeni bir şey söylemek gerekiyor dedim ya, işte Alice Cooper yeni bir şey söylemeye başlıyor. Diyor ki artık iyi adam yok. No more Mr. Nice Guy. Şimdi bu, dinleyelim bu eseri, ondan sonra bunun üzerine konuşacağız. Alice Cooper gerçekten böyle biri mi? Soru bu. Ama önce eseri dinleyelim.

Aslında Alice Cooper kendi sunumunu yaptı. Yani işte karşınızda Alice Cooper demeye gerek yok. Alice Cooper bu. 1973 yılı Alice Cooper için bir dönüm noktası, biraz önce bahsetmiştim. Şimdi burada Billion Dollar Babies albümü çok kıymetli, çok önde ve Amerika listelerinin zirvesine yerleşiyor. Aslında yalnızca Amerika listelerinin değil, Avrupa'da, İngiltere'de böyle bir deprem oluyor. Çünkü artık Alice Cooper bir müzisyen değil, kültürel bir yapı, bir fenomen, bir şey. Konserlerde giyotinler kullanıyor, sahnede elektrikli sandalyeler çıkıyor, gazeteler onun işte gençliği çok kötü etkilediğini yazıyor. Ama Alice Cooper böyle bir adam değil. Tam da bu yüzden gençler onu biliyor ve çok seviyorlar. İşte yıllar sonra Alice Cooper şöyle diyor. Diyor ki, insanlar beni şeytan zannediyordu. Oysa ben sadece onların korkularını sahneye taşıyordum. Belki de bence Alice Cooper'ın başarısının sırrı da burada. Toplumun ne bileyim bastırdığı karanlık bir tarafı var. Yani kendiyle yüzleşemediği bir taraf var. Ya yani çok temiz değiliz. Çok iyi de değiliz. İşte her gün savaşıyoruz. Şimdi Alice Cooper bunu yüreklilikle diyor ki, buyurun bu sizsiniz. Mesele bu. Bundan ibaret. Şimdi toplumun bastırdığı karanlık tarafı biraz da mizahla da buluşturuyor. Fakat bu 18 yaşındaki gencin kimlik bunalımını anlatan muhteşem bir eser var. I'm 18. Çünkü orada anlattığı aslında çocuk değil, ne de yetişkin de değil, toplum. Toplum birilerinden, ama öncelikli olarak çocuklardan ve gençlerden yetişkin gibi davranmasını bekliyorlar. Ama o da garibim kendini hala çocuk olarak hissediyor. Haklı. Şarkının gücü de buradan geliyor işte. Yani o hua diye alkışlar, kıyametler yer yerinden oynamasının sebebi bu. Bir karşılığı var Alice Cooper'ın. Burada kahramanlık falan da yapmıyor, öğüt de vermiyor. Sadece gençliğin o karma karışık ruh halini hop ortaya koyuveriyor. Müthiş vuran sözleri var. I'm 18 and I don't know what I want. Dillere dolanıyor böyle binler, yüz binler bir anda söylüyorlar. 18 yaşındayım ve ne istediğimi bilmiyorum diye. Şimdi biliyor mu gençlik? Yo, bence bilmiyor. Karma karışık kafaları çocukların. Ha, büyük de bilmiyor, onu da söyleyeyim yani. Mesela siyaset bilmiyor. Ne istediğini, ne yapacağını, önünü görmüyor. Ekonomi de bilmiyor. Her gün bir şey değişiyor. Güvenlik bilmiyor. Müsaade edin gençler de çocuklar da bilmesin. İşte bunu anlatıyor Alice Cooper 70'lerden beri. Hatta 60'lardan beri. Rock dairenin bence en dürüst cümlelerinden biri bu. 18 yaşındayım ve ne istediğimi bilmiyorum. I don't know what I want. Şimdi çünkü gençliğin en büyük sorunu çoğu zaman ne yapacağını bilmemek ve kim olduğunu bilmemek. Amerika aslında büyük bir dönüşüm yaşıyordu o yıllarda. İşte dedim ya, Vietnam Savaşı, gençlik hareketleri büyüyor, eski değerler sorgulanıyor, yargılanıyor. Birçok genç işte o anne babalarının, ailesinin dünyasına kendine ait hissetmiyor. Kendi dünyasında henüz kuramamış. I'm 18 tam olarak işte bu arada kalmışlığı anlatıyor. Yani bu yüzden yayınlandığında da milyonlarca genç ilk kez bir kendini bir rock şarkısında buluyor. Şimdi dinleyeceğiniz eser bir dönüm noktası I'm 18'in, yalnızca bir yaşın hikayesi değil, çocuklukla yetişkinlik arasında sıkışmış bir kuşağın sesi, aslında hepimizin sesi, aslında sistemin sesi. Çünkü bazen insanın hayatındaki en karmaşık yaş 18'dir. Hepimiz 18 yaşını yaşadık. Belki de şu an yaşamamış olanlar var, yaşayacaksınız. Hadi dönelim o yaşlara ya da hayal edelim o yaşı ve Alice Cooper'ı dinleyelim efendim.

Hani Alice Cooper'ın sahnede ve seyircide bir karşılığı var demiştim. İşte o alkışlar, o kıyamet, o çığlıklar hep o. Tam da o atmosferi hissedebilmeniz için hep canlı kayıtlardan, canlı konser kayıtlarından sizlere dinletmek istiyorum. Fakat şu var, onu da hemen söyleyeyim. Bu konser 2025 yıl önce Paris Olimpiyada. Ki bir konser, ortalık tabii yıkılıyor, öyle böyle değil, iğne atsan yere düşmesi mümkün değil, bu kadar muazzam bir kalabalığa sesleniyor Alice Cooper. I'm 18, evet, 18 yaşı ve 18 yaşındayımı dinledik. Milyonlarca insanın ve bence büyüme sancısı ve bence de şey, yani aslında sistemin sancılı hale getirdiği günlere karşı bir yanıtı. Aynı zamanda da Alice Cooper'ın gerçek anlamda yükseldiği dönemin de miladı diyebiliriz. Ancak başarı beraberinde bilirsiniz hep değişimleri, çalkantıları getirir. İşte 1974 yılına gelindiğinde Alice Cooper grubu dağılma sürecine giriyor. Ve Vincent Furnier önemli bir karar almak zorunda kalıyor. Grubun adını kendi sahne adı olarak kullanmak kararı bu. Ve tek başına devam edecek. Çok riskli tabii. Büyük risk. Ama bazen gerekiyor. Sanatta, ticarette, siyasette, ekonomide risk almak bazen gerekiyor. Alıyor o riski. İşte bir efsane çıkıyor oradan. Alice Cooper artık tek başına. Değişen müzik şeyleri var, eşliği var. Yani değişen orkestralar var. Ama onlar da artık oturmaya başlıyor yeni bir grup olarak. 70'li yılların sonu ve 80'li yılların başına geldiğimizde Alice Cooper'ın başında bir bela var. Bela var. Nedir o? Alkol bağımlılığı. Kötü tabii. Kariyerini ve sağlığını artık tehdit etmeye başlıyor. Birçok müzik eleştirmeni, gazeteci onun artık sona erdiğini, hikayesinin bittiğini falan düşünüyorlar ama öyle değil. Alice Cooper çok yorgun, bitkin, yıpranmış haliyle tekrar ayağa kalkıyor ve 1989 yılında yayınlanan Trash albümü İşte tam da bu dönüşün hikayesi. Şimdi birazdan dinleyeceğiniz Poison bence çok anlam ifade ediyor. Dönüşün bu patlayan şarkısı Zehir. Poison rock tarihinin en etkileyici dönüşlerinin en etkileyici dönüş hikayesini anlatan bir eser, bir şarkı Poison. Dinleyelim bakalım.

Evet, Alice Cooper tekrar döndü sahneye Poison'la, Zehir'le. Şimdi önemli bir çalışması daha var. İşte tam da bu tarih sonrasında Feed My Frankenstein, Frankenstein'ımı besleyin, onu hoş tutun, mutlu edin. Bütün bu anlamları içeriyor Feed My Frankenstein. Şimdi ilk dinleyişte tabii ve seyredişte, çünkü Alice Cooper seyredilmesi de gereken bir adam. Sahne şovunun seyredilmesi gereken bir adam Alice Cooper. O makyajıyla falan muhteşem. İlk dinleyişte bir korku filmini andırıyor. Frankenstein işte canavarına, biliyorsunuz Frankenstein hikayesini, işte laboratuvarda yaratılıyor falan, ona bir gönderme yapıyor. Ancak bu şarkının altında Alice Cooper'ın yıllardır kullandığı o özel karışımı var. Nedir o karışım? Korku. Nedir o karışım? Korku, mizah, tiyatro ve rock and roll. Şimdi Frankenstein kim tabii? Frankenstein. O da size kalmış artık. Beraber düşüneceğiz. Alice Cooper hiçbir zaman gerçek anlamda korkutmak istemiyor. O korku sinemasının karanlık dünyasına alıp onu böyle eğlenceli bir sahne gösterisine dönüştürüyor aslında. Kimsenin de korktuğu falan yok konserde. Feed My Frankenstein tam olarak işte bunu yapıyor. Buradaki Frankenstein klasik edebiyatta ve işte sinemadaki canavar olmanın ötesinde insanın içindeki dizginlenemeyen taraf, kötü taraf yani. Bastırılmış arzuları, o kaotik bir enerji var insan ve insanlığın içerisinde. Şarkının mesajı aslında şu: hepimizin içinde bir canavar var. Yalan mı? Bence doğru. Ve Alice Cooper o canavarı saklamanın, canavarı aslında beslediğini, işte Feed My Frankenstein canavarı aslında beslediğini, halbuki buna hiç gerek yok, saklamak yerine onu çıkartıp sahne ışıkları altında kör etmenin doğru olacağını anlatıyor. Şimdi Alice Cooper'ın kariyerindeki yeri tabii çok önemli. Şarkı 1991 yılında yayınlanıyor. Bu dönemde Alice Cooper'ın yeniden yükselişe geçtiği yıllar. Biraz önce anlatmıştım. 89'daki işte o Zehir şarkısındaki başarısından sonra, Poison'dan sonra gelen albümlerde sanatçı. Bu sefer eski o sahnedeki işte tırnak içinde uçuk kaçık efendim tiyatral kimliğini daha da büyüterek, daha da cesaretlendirerek, daha büyük bir özgüvenle tekrar büyümeye başlıyor sahnede. İşte Feed My Frankenstein özellikle 92 yapımı Wayne'in dünyası, Wayne's World filminde kullanıldıktan sonra hoppa ne oluyor? Bütün dünyada patlıyor. Şarkı sayesinde bu sefer yeni kuşaklar da Alice Cooper'ı keşfetmeye başlıyorlar. Abi öyle bir adam var. Şarkının bir de tabii sembolik bir tarafı var. Frankenstein hikayesi aslında insanın kendi yarattığı şeyden korkmasını anlatıyor, biliyoruz ki. Alice Cooper ise bu fikri tersine çeviriyor. Canavarla korkmak yerine, ya Frankenstein bir şeyden çıktıktan sonra, laboratuvardan çıktıktan sonra hadi herkes kaçıyor, titremeye başlıyor. Hayır, Alice Cooper diyor ki gel bakalım. Ve dans etmeye başlıyor sahneyle. Canavardan korkmak yerine. Onu besliyor. Onu sahnenin bir yıldızı yapıyor. Bu yüzden şarkı korkutucu olmaktan ziyade aslında eğlenceli ve ironik bir hale alıyor. Nedir o ironi? Bence şu: canavarı yok etmiyorsan hiç olmazsa kontrol altına al. Kontrol et kendini. Çünkü o canavarın içinde olması bir doğanın gereği o. Onu kontrol altına al. Programda insanın var olma programı içerisinde o canavarın olduğunu kabul ediyor ama kontrol var. Şimdi Alice Cooper'ın sanatını anlamak istiyorsak bence yalnızca şarkılarına değil, yarattığı karakterlere de bakmamız lazım. İşte Frankenstein onlardan biri. Hiçbir zaman sadece müzik yapmak istemiyor aslında. Bir dünya kuruyor. İşte dedim biraz önce, korku filmlerinden tutun gotik edebiyattan, kara mizah, hepsi var. Şimdi dinleyelim şu Frankenstein'i. İşte o kapıları bir daha aralayalım. Canavarlar korkulacak varlıklar olmadığını görelim. Sahnenin doğal sakinleri Alice Cooper orkestrası ve Frankenstein oluversin. Çünkü Alice Cooper'ın evreninde, dünyasında korku bile eğlencenin ve birlikte söylemenin bir parçası.
Haydi bakalım. Feed my Frankenstein. Hey, wait a minute. What are we doing? Yo, we got backstage passes for Alice Cooper.

Kıymetli dinleyenleri, müdavimleri, takip edenleri, dostları. Bu hafta da yavaş yavaş değil, bayağı hızlıca kaptırdık kendimizi şeyin süratine. Alice Cooper'ın süratine ve sonlarına doğru geldik. Hatta çok yakınız sona, son dakikalara. Ama yine o klasik dünyanın dışında Capriccio sizlere başka bir dünyanın kapılarını açtı. Alice Cooper'la rock dünyasının. Geçen programda da buna yakın bir çalışma yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi Alice Cooper'ın tabii özetini vermek zorunda kaldım. Çünkü çok uzun bir hikaye Alice Cooper. Ama şu işte Feed My Frankenstein belki de Alice Cooper'ın en büyük başarılarından biri diyebiliriz. İnsanlığın karanlıktan korkmasını değil, karanlığa doğru yürümesi ve hatta gülümsemesini anlatan bir çalışma. Şimdi korku filmleri, işte gotik mizah, canavarlar, dedik ya bolca ironi ve şov, sahne şovu. Onun konserlerinde tabii aslında müzik kadar dekor da çok önemli. Dedim ya, yani Alice Cooper sahnede dinlenilecek ama aslında izlenilecek bir, hem dinlenip hem izlenilecek bir sahne gösterisi Alice Cooper. Opera gibi düşünün. Yalnızca dinlemek, operayı yalnızca dinlemek mi yoksa operayı izlemek mi? Hem dinlemek hem izlemek. İşte Alice Cooper biraz böyle diye düşünüyorum. Hep hayal etmişimdir. Bu anlamda bir rock opera ama gerçekten yapıldı. Bayağı bir yapıldı ama gerçekten bir rock opera nasıl olur diye. Çünkü bence muazzam olur. Hatta seyirciyi de içine katan muazzam bir gösteri olur diye düşünüyorum. Şimdi Alice Cooper'da fark ne? Alice Cooper'da dekorlar konuşuyor, canavarlar konuşuyor, dev yaratıklar var birçok konserinde. Giyotinler var, sahnenin bir kenarından giyotinler iniyor. Korku sinemasından fırlamış karakterler var, dar ağaçları var, var var var var. Yani Alice Cooper'ın sahne şovu onun hayal gücü aslında. Hayal gücü. Fakat şu yok, bakın sahnede vahşet yok. Çünkü bu örnekleri biz çok yaşadık. Yani işte bazen metal gruplarında şunda bu değil, bunu ayıralım. İşte sahnede, şimdi burada kötü şeyler söylemek istemiyorum ama diğer canlılara şey yapmak yok, eziyet etmek yok, onların hayatıyla oynamak yok, ezmek çizmek falan, bunlar yok. Bu başka bir şey. İşte bu kapitalizmin insanı vahşileştirdiği taraf. Alice Cooper bunlarla yüzleşmemizi ve bunların farkında olmamızı anlatan bir çok çok çok çok bence kıymetli bir müzik adamı, bir müzik insanı. Yalnız Alice Cooper değil tabii, çok var. Çok var. Bu arada tabii sosyal birçok konuda da, dünyayı ve insanlığı ilgilendiren birçok konuda da Alice Cooper'ın duyarlılık noktasında mevzi aldığını da tanırız. Hey stupid, hey aptal aslında. Kime söylüyor bunu? İnsanlığa söylüyor, tamam. Sistemin içerisinde ezilen büzülenlere söylüyor, tamam. Efendim aptallık yapmayın artık diyor, tamam. Bence hiçbiri değil, hepsi eksik. Alice Cooper bunu önce kendisine söylüyor. Çünkü hayatında da hataların da hayli yoğun olduğu süreçler var. Hey stupid. Bir dinleyelim bakalım Alice Cooper ne diyor.

0: stupid.
1: Evet, Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, geliyoruz dedik ve programımızın sonuna hemen hemen geldik. Şimdi Hey Stupid önemli tabii. Alice Cooper'ın özel hayatına baktığımızda aslında son derece disiplinli bir insan. Golf tutkunu, golf yapıyor. Ailesine çok bağlı, yıllardır bağımlılıktan uzak yaşayan bir sanatçı. Bir alkol bağımlılığı süreci var ama bundan çok iyi ders çıkarmış. Ama onun dışında hiçbir yasaklı madde ile yakınlığı hiç olmamış. Belki de tabii onu yarım yüzyıldan çok daha fazla uzun süre ayakta tutan şey hep bu disiplinli ve ayakları yere basan yaşam felsefesidir diye düşünüyorum. Şimdi sahnede bir kaos yaratıyor. O kaosu hayatına geçirmiyor, hayatındaki dengeyi koruyor aslında. İşte Hey Stupid biraz bunun bir hikayesi. O kaostan bir ders çıkartıyor ve bunu hayatına yansıtıyor. İşte Frankenstein hikayesi de bu, 18 yaş hikayesi de bu. Yani bir felsefesi var ve bu felsefeyi aslında takdim ediyor. Diyor ki durum bu ama bunu sakın yaşamayın. İşte bunu hayatında bir denge unsuru olarak kullanıyor sahne ile özel yaşamını. Alice Cooper böyle bir müzisyen. Sert görünen bir adam. Ama yakınları hep şunu söylüyor, ben internet sitesine girdim, biraz baktım hep yorumlarına. Bu o sert görünümün altında müthiş eğlenceli ve matrak bir adam var aslında özel hayatında. Yani mahallesinde bile, yaşadığı insanlarla birlikte o ortamında bile kimseye böyle hafif sataşmadan geçmeyen bir adam. İyi bir sataşma tabii bu, böyle tahrik anlamında değil, esprilerle dürtüklemeden geçmeyen bir adam. Sahnede de böyle sert görünüyor ama samimi bir uyarı taşıyor Alice Cooper. Sanat anlayışını anlatan tek bir eser seçilecek olsa bence Hey Stupid tam Alice Cooper'ın özeti gibi geliyor. Delilik var, yalnızlık var, yüzleşme var, korku var, arınma var, hataları görme var, buna karşı önlem alma var. Yani hepimizin olması gereken, yapmamız gereken şeyler var. Çünkü hepimizin hataları var ve insan zihninin ve hepimizin karanlık koridorları var. Bu koridorları biraz aydınlatmak gerekiyor. Korkmamak gerekiyor. Alice Cooper biraz bunu anlatıyor. O kocaman işte gözlerinden akan böyle garip makyajlarıyla falan. Niye bunu anlatmak istiyor? Çünkü Alice Cooper hiçbir zaman bence şarkı falan yazmak istemedi. Kendine ait karakterler yaratmak istedi. Bir dünya yarattı, kendi evrenini yarattı. Bu evren içerisinde bir takım figürler oldu. Hikayeleri oldu o figürlerin. Sonra bunları aldı, tiyatro sahnesine dönüştürdü. İşte bu yüzden o yalnızca bir rock yıldızı, bir müzisyen olarak tanımlamaya kalkarsak eksik kalır. O bir meddah aslında. Bir hikaye anlatıcısı, bir kurgucu ve bunun yanında tabii ki bir rock müziği sanatçısı. Şimdi geçtiğimiz ayda İstanbul'da onu izleyenler tanık olmuşlardır. Sahneye çıkan kişi bir kere 70'li yaşların sonlarında bir sanatçı olabilir. Ama sahneden yayılan enerji hala cesaretin, gençliğin, hayal gücünün ve söyleyecek sözü olanın enerjisi. İşte Detroit'te başlayan hikaye yarım yüzyıldan uzun süredir hala devam ediyor ve Alice Cooper her seferinde aynı şeyi hatırlatıyor. Rock müzik bazen yalnızca duyulan şey değildir. Ama aslında müzik bazen yalnızca duyulan şey değildir. Görülen, hissedilen ve yaşanılan, eğiten, belki de ehlileştiren bir sanat dalı. Diğer sanat dallarında olduğu gibi. Alice Cooper yalnızca şarkı mı bıraktı? Hayır. Albüm mü bıraktı? Hayır. Bir efsane bırakıyor arkasında ağır ağır. Umarım biz de Alice Cooper'ı daha birçok konserde izleriz. Şimdi son bir eserle veda edeceğim sizlere. Ballad of the Wye Fry. Şimdi bu eser Dwight Fry'ın balladı. Dinleyelim ve önümüzdeki hafta tekrar buluşalım. Hoşçakalınız efendim.